0: rupanya Gun.
1: Jam berapa lah hari ini?
0: Jam 2 ya Gun lah. Jam 2 ya.
2: Apa kabar Bang Kak Blitong ne? Blitong ne? Blitong ne? Blitong ne? Blitong ne? Blitong ne? Blitong ne? Nih, nyah.